ma radio wa tsama ntwena o roba pelo ke ntsho tloa gale ka nnete ya o shebile bana ba ile go bona tata bona ba palama makoloi o bana fela ntate ya palama bicycle ntwena o roba pelo ntse ke re ke ntsho ona jwale eh.